0: bu çomkuyu bulasay, nerini kaçasay, tansan ki karasay,
1: bu çomkuyu bulasay.

Şakacı sorunasın, her gün başlamasın, sadava bunda da sal, yorup yorup odal, brot altrazi yasın. Sadava bunda da sal, Altyazı M.K.